0: قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
1: İbrahim kendisine misafir olarak gelen meleklere, acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler dedi.

0: طين مسومة عند ربك للمسرفين.
1: Onlar gerçekten biz günahkar bir kavim olan Lut kavmine gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız. O taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir dediler.
0: فَاَخْرَجَنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık.
0: فَمَا وَجَدَنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِم۪ينَ
1: Fakat biz orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık.
0: وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ
1: Biz orada acı bir azaptan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık.
0: وَف۪ي مُوسَى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجَنُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُل۪يمٌ
1: Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Firavunsa ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında bir sihirbazdır ya da bir delidir demişti. Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavunsa o sırada inadından dolayı pişmanlık duyarak kendi kendini kınıyordu.
0: وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ

0: Ad kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerine uğradığı her şeyi mutlaka kül gibi dağıtıyordu.
1: وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ

Semud kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani onlara belirli bir süreye kadar dünyadan yararlanıp geçinin denmişti. Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp çarptı. Artık onlar ne ayağa kalkabildiler ne de yardım gördüler. Ve

0: Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
0: Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz ki biz onu genişletmekteyiz.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
0: Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Biz her şeyi çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz.

0: mubin.
1: Ey Muhammed, de ki, öyleyse Allah'a koşun. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinip ona ortak koşmayın. Gerçekten ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

0: أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
1: Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır veya bir delidir dediler. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir.
0: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ.
1: Ey Muhammed, sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin.
0: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir.
0: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
1: Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.
0: مَا

0: Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum.
1: İnne Allahe huve'r-Razzaku zul-kuvvetil metin.
0: Şüphesiz ki rızık veren o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır.
1: Fe inne lillezine zalemu zenuben misle zenubi ashabihim fe la yesta'cilun.
0: Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ.
0: Kendilerine vaat edilen günlerinde uğrayacakları azaptan dolayı vay inkar edenlerin haline. Tur suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 49 ayettir. Sureye Tur dağına yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve

0: رَبِّكَ لَوَاقِعٌ.
1: Tur Dağı'na, neşredilmiş kağıtlar üzerine satır satır yazılmış kitaba, meleklerin ziyaretgahı olan Beyt-i Mamur'a, tavan gibi yükseltilmiş göğe, kabarıp dolan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gelecektir.
0: مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ.
1: Ona engel olacak bir kuvvet yoktur.
0: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا.
1: O gün gök sarsılıp çalkalanır, dağlar yerlerinden oynayıp yürür.
0: فَوَيْلُ

0: O gün peygamberleri yalanlayıp daldıkları batakta oyalanıp duranların vay haline. O gün onlar itile kakıla cehennem ateşine atılırlar.
1: هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
0: Onlara şöyle denir. İşte yalanlamakta olduğunuz ateş budur.
1: اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبَصِرُونَ

0: Bu da mı büyüdür, yoksa siz mi görmüyorsunuz? Girin oraya, ister dayanın, ister dayanmayın. Sizin için ikisi de birdir. Siz ancak yaptığınız şeylerin karşılığını göreceksiniz.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve ne'îm.
0: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve nimetler içindedirler.
1: Fâkihîne bimâ âtâhum rabbuhum ve vekâhum rabbuhum azâbel cehîm.
0: Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle safa sürmektedirler. Rableri de onları cehennem azabından korumuştur.
1: Kulû veşrabû henîen bimâ kuntum te'melûn.
0: Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için denir.
1: Muttakiine ala sururin misfufetin ve zevvecenahum bihurin in.
0: Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmaktadırlar. Biz onları iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.

0: İman edenlere ve zürriyetleri de imanda kendilerine tabi olanlara gelince, biz cennette onların zürriyetlerini kendilerine katarız ve onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kendi kazandığının karşılığını görür.
1: وَاَمْدَدَنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: Onlara cennette canlarının çektiği meyveleri ve etleri bol bol veririz.
1: يَتَنَازَعُونَ ف۪يهَا كَأْسًا لَا لَغُمْ ف۪يهَا وَلَا تَأْث۪يمٍ
0: Onlar orada birbirlerinden bir kadeh alıp verirler ki onda bir saçmalama ve günaha sokma yoktur.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ
0: Onların etrafında sanki sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz kendilerine ait hizmetçiler dolaşır.
1: وَاَقَبَلَ

0: Onlar birbirlerine dönüp sorarlar ve derler ki, gerçekten biz bundan önce ailelerimiz içerisinde sonumuzdan korkuyorduk. Şimdi Allah bize ihsan etti ve bizi iliklere kadar işleyen cehennem azabından korudu. Bundan önce biz mutlaka ona ibadet ediyorduk. Şüphesiz ki o büyük bir lütuf sahibidir, çok merhamet edicidir.
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ
0: Ey Muhammed! Sen öğüt verip hatırlat. Rabbinin nimeti sayesinde sen bir kâhin ve bir deli değilsin.
1: اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ
0: Yoksa onlar senin için o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine çarpılmasını bekliyoruz mu diyorlar.
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَاِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ
0: Sen de ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bakalım hangimiz felaketlere çarpılacak.
1: اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
0: Yoksa onlara bunu akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midirler?
1: اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Yoksa onlar bu Kur'an'ı Muhammed kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.
1: فَلْيَأْتُوا

0: Eğer onlar doğru sözlü kimselerse o Kur'an gibi bir söz getirsinler.
1: Em hulikû min gayri şeyin em humul hâlikûn.
0: Yoksa onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir?
1: Em halakus semâvâti vel erdâ bellâ yûkînûn.
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bir bilgiyle inanmıyorlar.
1: Em indehum hazainu rabbike em humul musaytirun.
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye hakim olan onlar mıdır?
1: Em

0: Yoksa onların bir merdivenleri var da onun üstünden mi ilahi vahyi dinliyorlar? O halde dinleyenleri açık bir delil getirsinler.
1: Em lehul benatu ve lekumul benun.
0: Yoksa kızlar Allah'ın da oğullar sizin mi?
1: Em tes'eluhum ecran fehum min meğramin muthqalun.
0: Yahut sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar borçtan dolayı ağır bir yükün altına mı girmişlerdir?
1: Em indehumul gaybu fehum yektubun.
0: Veya gaybın bilgisi onların yanında da bunu onlar mı yazıyorlar?
1: Em yuriduna keyden fellezine keferuhumul mekidun.
0: Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Oysa inkar edenler tuzağa kendileri düşeceklerdir.
1: Em lehum ilahun gayrullah. Subhanallahi amma yushrikun.
0: Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.

0: Eğer onlar gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile bu üst üste yığılmış bir buluttur derler.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
0: Artık sen onları çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
0: O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecek ve onlara yardım da edilmeyecektir.
1: وَاِنْ

0: Şüphesiz ki zulmedenler için bundan önce de bir azap vardı. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Ey Muhammed! Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözetimimiz altındasın. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Gecenin bir kısmında akşam ve yatsı namazlarını kılarak, yıldızların batışından sonra da sabah namazını kılarak onu tesbih et. Necm suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 62 ayettir. Necm, yıldız anlamına gelmektedir. Sureye yıldızlara yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.

0: لصاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
1: Battığı zaman yıldıza yemin olsun ki arkadaşınız Muhammed doğru yoldan sapmadı ve azmadı. O kendi arzu ve hevasından konuşmaz. Onun söyledikleri ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
0: Allemehu şedidul kuvâ, zû mirratin festevâ, ve huve bil

0: evha.
1: Ona çok kuvvetli ve üstün bir akla sahip olan Cebrail vahyetti. O hemen asıl şekline girip doğruldu. O en yüksek ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve aşağı sarktı. Araları iki yay arası kadar veya daha da yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.
0: Mâ kezebel fuâdu mâ râ, efetumârûnehu alâ mâ yara.
1: Muhammed'in gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ey kafirler! Şimdi siz onunla gördüğü şey hakkında tartışmaya mı giriyorsunuz?
0: وَلَقَدَ رَآهُ نَزْلَةً

Andolsun ki Muhammed, onu asıl şekliyle bir defada Sidre-i Münteha'nın yanında gördü ki, barınılacak cennet onun yanındadır.

0: kubra.
1: O zaman sidreyi bürüyen bürümüştü. Muhammed'in gözü ondan kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük delillerinden bir kısmını gördü.
0: اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
1: Ey inkarcılar! Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı? Ne güçleri var?
0: اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثَى تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيزَى.
1: Erkekler sizin de, kızlar Allah'ın mı? Öyleyse bu haksız bir taksimdir.

0: O putlar ancak babalarınızın ve sizin taktığınız bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onları destekleyen hiçbir delil indirmemiştir. Kafirler ancak zanna ve nefislerinin arzu ettiği şeye tabi oluyorlar. Oysa andolsun ki Rablerinden kendilerine doğru yolu gösterecek rehber gelmiştir.
1: Emlil insani ma temennâ felillâhil âhiretu vel ûlâ.
0: Yoksa her umduğu şey insanın mı olacak? Ahirette, dünyada yalnız Allah'ındır.

0: ve yerdâ.
1: Göklerde nice melekler vardır ki Allah dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için şefaat izni vermedikçe onların şefaati hiçbir fayda sağlamaz. İn

0: شَيْئًا.
1: Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise gerçekten hiçbir şey ifade etmez.
0: فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدَ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
1: Ey Muhammed, sen bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere aldırma.
0: ذَلِكَ

0: اهتدى.
1: İşte onların ilimden ulaşabildikleri seviye budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de daha iyi bilir.

0: husna.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sonunda o kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandıracak, iyilik yapanları da daha iyisiyle mükafatlandıracaktır.
0: اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْ

0: اتَّقَى.
1: O iyilik yapan kimseler ufak tefek kusurlar hariç günahın büyüklerinden ve çirkin davranışlardan kaçınırlar. Şüphesiz ki Rabbinin bağışlaması geniştir. O sizi topraktan yarattığı zamanda, analarınızın karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman da durumunuzu en iyi şekilde bilir. O halde kendi nefislerinizi temize çıkarmayın. O kötülükten sakınan kimseleri daha iyi bilir.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى.
1: Ey Muhammed! Hak'tan yüz çevireni ve malından az bir şey verip sonra vermemekte direneni gördün mü?
0: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى.
1: Gaybın bilgisi onun yanında da gerçeği o mu görüyor?
0: اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى.
1: Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitaplarındaki şey kendisine haber verilmedi mi?
0: اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى.
1: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez.
0: Ve

0: el-evfâ.
1: İnsan için kendi çalıştığından başka bir şey yoktur. Onun çalışması da yakında mutlaka görülecektir. Sonra da ona en üstün karşılık verilecektir.
0: Ve enne ilâ rabbikel muntehâ. Ve ennehu huve edhaka ve ebeka.
1: Şüphesiz ki son dönüş Rabbinedir. Gerçekten güldüren de ağlatan da odur.
0: Ve ennehu huve emâte ve ahya.
1: Şüphesiz ki öldüren de dirilten de odur.
0: Ve ennehu halakaz zevceyni'z-zekere ve'l-unsa min nutfetin izâ tumnâ.
1: Doğrusu ana rahmine dökülen bir damla sudan erkek ve dişi iki çifti o yaratmıştır.
0: Ve enne aleyhin neş'etel uhra.
1: Gerçekten ölümden sonra tekrar diriltmek de yalnız ona aittir.
0: Ve ennehu huve egna ve eqna.
1: Şüphesiz ki zengin eden de varlıklı kılan da odur.
0: Ve ennehu huve rabbuş-şi'ra.
1: Doğrusu Huza kabilesinin taptığı Şi'ra yıldızının Rabbi de odur.
0: Ve en

0: أَبَقَى
1: Şüphesiz ki ilk Ad kavmini ve Semud kavmini o helak etmiş, onları geri bırakmamıştır.
0: وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى
1: Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi.
0: وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى
1: O, Lut kavminin altı üstüne gelen beldelerini de yere batırmıştır. Artık oraları kuşatan azap kuşatmıştır.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى
1: Ey insan! Artık Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun?
0: هَذَا نَذ۪يرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُولَى
1: Bu peygamber de ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
0: اَزِفَتِ الْاَزِفَةِ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ
1: Yaklaşmakta olan kıyamet yaklaşmıştır. Onu Allah'tan başka açıklayacak olan yoktur.
0: أَفَمِنْ هَذَا الْحَد۪يثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ
1: Şimdi siz bu Kur'an sözüne mi şaşıyorsunuz? Alayla gülüyorsunuz da halinize ağlamıyorsunuz.
0: وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ
1: Oysa siz gaflet içinde oyalanıyorsunuz.
0: فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاَعْبُدُوا
1: Artık Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Kamer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 55 ayettir. Kamer, ay demektir. Sureye Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biri olan ayın yarılması olayının zikriyle başlandığından bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İqtarabatis sa'atu enşakkal kamer.
1: Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı.
0: وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ
1: Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve bu sürüp gelen bir büyüdür derler.
0: وَكَذَّبُوا

0: fihi muzdecer.
1: Andolsun ki onlara kendilerini inkardan alıkoyacak haberler gelmiştir.
0: Hikmetun baligatun fema tugnin nuzur.
1: Bu haberlerin her biri tam bir hikmettir. Fakat kafirlere uyarılar fayda vermiyor.
0: Fetevelle anhum yevme yed'u'd-da'i ila şey'in nukur.
1: Ey Muhammed, o halde onlardan yüz çevir. O gün davetçi olan İsrafil onları görülmemiş, tanınmamış bir şeye kıyamet gününün hesabına çağırır.
0: Huşşan ebsaruhum yahrucun min el ecdathi ke ennehum ceradun munteşir.
1: Onlar sanki gözleri dehşetten baygın düşmüş bir halde etrafa yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.
0: Muhtiğine ile dâ'i yekûlul kâfirûne hâzâ yevmun asir.
1: Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kâfirler bu zor bir gündür derler.
0: Kezzebet qablehum kavmu Nuhin fekezzebû abdenâ ve kâlû mecnûnû vezdücir.
1: Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuz Nuh'u yalancı saydılar ve o bir delidir dediler. Nuh davasından vazgeçmeye zorlandı.
0: Feda'a.

0: قَدْ قُدِرْ.
1: Bunun üzerine Nuh, ben mağlup düştüm, bana yardım et diye Rabbine yalvardı. Biz de şiddetle boşalan bir yağmurla göğün kapılarını açtık. Yerden de kaynaklar fışkırttık. Böylece iki su takdir edilmiş olan bir iş üzerinde birleşti.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Biz Nuh'u tahtalardan yapılmış ve çivilerle birbirine çakılmış gemi üzerinde taşıdık.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak verdiğimiz o gemi bizim gözetimimiz altında akıp gidiyordu.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt ve ibret alan var mı? Benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: Kezzebet adun fekeyfe kâne azâbî ve nuzur.
1: Ad kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Fakat benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?
0: İnne.

0: bi ve nudur.
1: Gerçekten biz onların üzerine kendileri için uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sanki kökünden sökülmüş bir hurma kütüğü gibi koparıp atıyordu. Benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ
1: Semud kavmi de kendilerini Allah'ın azabına karşı uyaran peygamberleri yalanladılar.
0: فَقَالَ

0: وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر.
1: Onlar, biz içimizden bir insana mı tabi olacağız? O takdirde biz gerçekten bir sapıklık ve delilik içinde bulunuruz. Kitap aramızdan ona mı verilmiş? Hayır, o küstah bir yalancıdır dediler.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ تَرْتَقِبَهُمْ وَاصْطَبِرُ
1: Biz Salih'e dedik ki, onlar yarın kıyamette kimin küstah, yalancı olduğunu bilecekler. Gerçekten biz onları imtihan için dişi bir deve göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret.
0: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ
1: Ey Salih! Suyun deveyle onların arasında taksim edilmiş olduğunu kendilerine haber ver. Herkes kendi su sırasında hazır bulunsun.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ
1: Fakat onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını alarak deveyi kesti. Ama bak, benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?

0: Gerçekten biz onların üzerine korkunç bir gürültü gönderdik de onlar davar ağalındaki kurumuş ot gibi oldular.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ
0: Andolsun

0: بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
1: Lut kavmi de kendilerini uyaran peygamberleri yalanladılar. Gerçekten biz onların üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak Lut'un ailesi hariç, biz onları tarafımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. İşte biz şükreden kimseleri böyle mükafatlandırırız.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları şüpheyle karşılayıp yalanladılar.
0: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
1: Andolsun ki onlar Lut'un misafiri olan insan şekline girmiş meleklere bile tecavüz etmeye kalkıştılar. Biz de onların gözlerini kör ettik ve şimdi tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدَ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ
1: Andolsun ki sabahleyin erkenden onları kararlı bir azap yakalayıverdi. Onlara tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?

0: muqtedir.
1: Andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar gelmişti. Onlar bizim ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları çok güçlü ve kuvvetli bir şekilde yakaladık.

0: fizzubur.
1: Ey Mekke müşrikleri, sizin inkarcılarınız onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş belgesi mi vardır ki azaba uğramayacaksınız?
0: Em yekulune nehnu cemi'un muntasir.
1: Ey Muhammed, yoksa onlar biz yardımlaşan bir topluluğuz mu diyorlar?
0: Seyuhzemul cem'u ve yuvellûne'd-dubur.
1: Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
0: Belissâ'atu mev'iduhum ves-sâ'atu edehâ ve emer.
1: Onlara asıl vaat edilen azap kıyamet günüdür. O günün azabı daha korkunç ve daha acıdır.
0: İnnel mücerimîne fî dalâlin ve su'ur. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ.
1: Doğrusu günahkarlar bir sapıklık ve delilik içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüldükleri gün onlara tadın cehennemin dokunuşunu denir.
0: اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرٍ.
1: Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.

0: وجعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر.
1: Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük ve büyük hepsi de satır satır yazılmıştır.
0: İnnel muttakine fî cennâtin ve neher fî meq'adi sıdqin inde melikim muqtedir.
1: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve ırmak kenarlarındadırlar. Onlar sonsuz kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda hoşnut olacakları bir makamdadırlar. Rahman suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 78 ayettir. Sure Allah'ın Rahman ismiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede Cenab-ı Hakk'ın dünya ve ahiret nimetlerinden söz edilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti.
1: Halakal insan, allemehul beyan.
0: İnsanı yarattı ve ona konuşup güzelce anlatmayı öğretti.
1: Eşşemsu vel kameru bihusban.
0: Güneş de ay da bir hesaba göre hareket eder.
1: Ven necmu veşşeceru yescudan.
0: Bitkiler ve ağaçlar da Allah'a secde ederler.
1: Ves-semâ'e rafa'ahâ ve vada'al mîzân.
0: Allah göğü yükseltti ve ölçüyü ortaya koydu.
1: Ellâ tatğav fil mîzân.
0: Ölçüde aşırı gidip dengeyi bozmayın.
1: Ve akimul vezne bil kıst ve la tuhsirul mizan.
0: Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın.
1: Vel arda vada'aha lil anam.
0: Allah yeryüzünü de canlı varlıklar için döşeyip ortaya koydu.
1: Fiha

0: Orada çeşitli meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: خَلَقَ

0: Allah insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yaratmıştır. Cinleri de ateşin dumansız bir alevinden yaratmıştır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyorum. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Reklam.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Değerli yolcularımız, Ajet'in yurt dışı kampanyası başladı.
5: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi Ajet Mobil ve Ajet.com'da. Hemen Ajet Mobil ve Ajet.com'a gelirsin.
6: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol. Türkcelli.

Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

ayrı yörüngeler. Ama gönüller bir bu yörüngede. Radyo 7'miz frekansında gönüller bir. Ve aşkın sesine gönülden kulak verenler. Selam olsun, sevgiler, saygılar. Evet, aşkın sesi bendeniz, ben Hasaroğlu. Aşkın yayın hali Ebru'lu Radyo 7'mizde işte başladı. Yine muhteşem şarkılar dinleyeceğiz. Bırakın siz kendinizi şöyle Radyo 7'nize ve aşkın sesine. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Her zaman şuna inanmışımdır sevgili can bağları. İyi ve faydalı olan şeyler uğruna aldatmaya başladık mı, bu bizi çok kötüye götürebilir. Evet, bunu gördük de, değil mi? Görüyoruz da. Yani iyi bir şey yapalım derken fena bir şeye dönüşebilir. Biz yalın olarak, sade olarak iyilik ve güzelliğe devam edeceğiz, katıksız.

0: hayırlı insan. Bol bol olsun inşallah o hayırlı güzel insanlar etrafınızda. En hayırlı insan insanlara faydalı olandır. Sadece kendisine faydalı olan değil, insanlığa da faydalı olmalı, yararlı olmalı, aşk olan.
1: Kalbi kırık bir sevdakarım, bir yanım tam bir yanım yarım. Bitmiyor ah üzerim, belki yok belki varım, ne haldeyim.

0: İnan ki yoruldum, ne haldeyim farkında mısın?
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

bilmek, bilebilmek. Ne güzel bir duygu. Bilmediğinizde neşreler çekiyoruz değil mi? Aslında yapıldığında, öğretildiğinde aa çok da kolaymış diye hemen ekleriz değil mi? Ama bilmediğin zaman çözülmez, açılmaz bir muamma. Ah canlar, alim nakış yapar derler, arif ise onu parlatır.

ölüler vardır. Yani öyle tabir edilir. Evet, onlar için çok özel bir cümle vardır sevgili can bağları. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Yani ölmüştür. Canlı yaşayan ölülere bu cevap. Hepimizin birer derdi, bir gayreti, bir amacı var çünkü, değil mi?

açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm.

rahmet eylesin sevdiğimiz, çok sevdiklerimizden. Evet, çok güzeldi ve yine birbirinden özel şarkıları bol bol dinlemeye devam ediyoruz sevgili cemaları. Şimdi bambaşka bir şarkıya daha hemen geçiş yapıyoruz. Şu gri havalara çok uygundur bu şarkı. Unutamam. Biraz melankoli, biraz böyle farklı duygulara taşır sizi, alır götürür. Radyo 7'desiniz, Aşkın Yayın Hali Ebru Lider.

0: Anlayanlar anlamaz derdimden anlamazlar. Anlamayanlar da bizimle olmasınlar lütfen, değil mi yani? Yani dertten anlamıyor, halden anlamıyorsa bizimle ne alakası var? Niye bizimle? Öyle değil mi sevgili Can Bağlar? Çok mu şey oldu? Sert oldu. Ama doğru olan bu. Hep bir taraf, hep bir taraf değil. Terazinin dengesi, bütün gözleri dengeli olmalı. Bir o taraf, bir o taraf veya ikisi de dengeli.
1: Sabır mı kaldı can?
0: Taraf hep bir taraf değil. Terazinin dengesi.

Denizli'den selamlar her gün demiş. Serviste sizi dinliyoruz. Çılgın veteriner Furkan Ceviz'den Akkonak servisi yolcularına Edip Akbayram'dan bir eser istiyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. İyi yolculuklar diliyorum bütün servislerde olanlara. Mesailerini bitirmiş, yollarda olup evine ulaşmaya çalışan bütün kardeşlerimize selam olsun. Ve hayırlı yolculuklar. Ankara'dan Eray Turan, 06C 2121 plakalı Şahin Kaptan'a ve değerli yolcularına armağan ediyorum. Sizi dinlerken mutluluk duyuyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar. Antalya'dan Zeynep, o da kendisine armağan ediyor. Çok da güzel bir şarkı. Her şey senin uğruna.

Allah Allah, yine zalım zalım şarkıları seçiyorum ama sanatçıları da siz seçiyorsunuz yani. Evet, hemen bakalım Bülent Serttaş isteyen Bahadır Bey selam olsun, tüm sevdiklerine armağan ediyor. İzmir'den Kerem Yıkılmaz, eşim Nurhayat, kızlarım Yağmur, Damla için istiyorum demiş. Selam olsun. Antalya Muratpaşa'dan Bahar, o da güzelim benim olsun demiş. Sıradaki güzel şarkımız sizin olsun. Tamam efendim, hemen gönderiyorum.

0: Radyo 7 Adana'da. Behnar Sağıroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla bugün ve yarın saat 15'te Adana Lezzet Festivali'nde olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Reklam.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bana...

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Seydi Kemer Kalkan Kaş yolunun 21-26. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 15-17. kilometreleri, Mecit Özü Amasya yolunun 25-30. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 10 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6 lira 40 kuruş zam, benzinin litre fiyatına ise 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'deki firmalar Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ihracat yaptı. Türkiye'nin kabak çekirdeği ambarı Kayseri'de tarlalar sarıya büründü. Toplam 336 bin dekar alanda ekilen ve Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının %35'ini tek başına karşılayan Develi'de hasat dönemi öncesinde tarlaları kaplayan sarı ve turuncu renkli kabaklar seyirlik görüntü oluşturuyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'ye bağlan hayata.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
8: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
10: Bellona. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
12: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Allah rahmet eylesin Nuray Hafiftaş'ımızı dinledik ve özellikle Sultan Hanım ve tüm sevdiklerine ve çocuklarına ve eşine armağan etmiş olduk bu güzel eseri. Şimdi ise evet Cem Adrian, duyduğunuz gibi Manisa'dan Harun Bey Cem Adrian'dan bir eser de istiyorum demiş. Çok sevdiğim güzel gözlüme armağan ediyorum demiş ve sen gel diyorsun.

0: İstanbul Esenyurt'tan Yunus Emre Sevim Edirne Cezaevinde olan eşim Zeynep Sevim ve koğuş arkadaşlarına Ahmet Şafak'tan bir eser demiş. Şimdiden teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hemen gönderiyorum efendim şu an. Ah be yar sizlerle birlikte olacak. Sivas Şarkışla'dan Yalçın Subay'da Radyo 7 vazgeçilmezimiz demiş. Sıradaki şarkıyı Şarkışla PTT çalışanlarına armağan ediyorum. İyi çalışmalar. Her birine ayrı ayrı kolaylıklar diliyorum efendim.
1: Ah be yar, dalıma bindi yokluğum, ateşlerde yüreğim.

0: hasret yorulur. Ben dardayım, ayazlardayım.
1: Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan hayır gelir mi sizce? Gelmez. Gideceği limanı bilmeli. Hedefi belli olmalı yani.

0: Tuba Konya'dan ANS Otomotiv Ekipleri Servis'ten sizleri dinliyoruz demiş. Şarkıyı servisteki arkadaşlarıma yolluyorum. Bağdat'tan kucak dolusu selamlar tüm gönül dostlarına gelsin demiş Yusuf Hoca.
1: Nefes kadar kısaymış aşk.

kimse bilmez. Bilenler bizden olsun, diğerleri bizi ilgilendirmez o zaman, değil mi efendim? Ankara'dan Gamze afet personeli servisinde şu anda demiş. Tüm servis arkadaşlarıma gelsin, 06C1537 kaptanımıza da özellikle demiş, armağan ediyorum. Selamlarla hemen gönderiyorum. Gaziantep'ten Cengiz Yapar, Gökhan Dalyanoğlu, servisteyiz. Yine kanalımız Radyo 7 açık sizden demiş. Yıldız Tilbe'den bir eser istiyorum ki Mustafa Ceceli'yi de yanına ekledim.

kaydetmez. Bazen öyledir ya. Gitmiştir ama tekrar dönmek ister, döner ama fayda etmez. Çünkü eskisi gibi olmaz hiçbir şey, değil mi efendim? Konya'dan Ayşe Kübra, Ayşe Kübra, Orhan Gencebay'dan bir eser istiyorum. Sizi seviyorum demişler, bilme layık olalım inşallah, çok şükürler olsun. Sevginize layık olalım. Tekirdağ'dan selamlar, sevgiler, ben Nilüfer. İstanbul'da üniversite okuyan kızım İrem ve eşim Kenan'a ve sizlere gelsin iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Tornacı Yalçın Söğüt başkentten selamlar. 06HD5595 plakalı servisimizde gidiş ve dönüşte sizi sürekli severek dinliyoruz demiş. Işık mühendislikte çalışan, yolculuk yapan tüm personele kolaylıklar diliyorum. Hayırlı yolculuklar.

Kaan Gencebay, bir klasikti, iki elim kanda olsa da gel ve şimdi de Güllü. Bursa'dan Hasan Demir, Güllü abladan demiş canım annem ve sana gelsin ablam teşekkür ederim. Erzurum'dan Maviş, severek dinliyorum Güllü'den bir eser demiş. Yayınlar Gaziantep, Gazi Osman Paşa'dan Murat, ilk defa yazıyorum Güllü'den bir eser demiş. Hemen gönderiyorum İstanbul'dan Erhan Erol, tüm sevdiklerime ve Sultanbeyli Devlet Hastanesi çalışanlarına Yıldız Tilbe'den bir eser demişler. Yıldız Tilbe'yi dinlettim, hem bu eseri hem de Yıldız Tilbe'nin o güzel şarkısını armağan etmiş olayım sizlere. Selamünaleyküm Malatya'dan Ciguli, şarkı hocanın oğlu Fatih'e ve Ali Can'a gelsin demiş.

boşuna sevmişim değmezmiş sana. Ve şimdi bu güzel şarkıdan sonra yine bir başka güzel şarkıya geçiyoruz. Emrah, Merve demiş ki ben Emrah'tan istiyorum, rica ediyorum demiş. Emrah'ın güzel eserini gönderiyorum. Ankara'dan Murat, canım eşim papatyama gelsin, teşekkür ederim, sağ olun. Nevşehir'den Muhammed, Asel Hafsa Meryem belirir kızıma gelsin, babasının aşkı, teşekkür ederim, iyi ki varsınız demiş.

Beni çok dur Emrah. Küçük Emrah'tı artık. Kocaman Emrah oldu değil mi? Efendim götür beni gittiğin yere dediklerinize armağan ettik bu güzel şarkıyı ve şimdi sen aldırma diyecek Melek Mosso. Selahattin ben demiş Akhisar'dan, Melek Mosso'dan demiş istiyorum. Çorum'dan Necla Demirel, sizi dinleyerek çalışıyorum demiş. Ne güzel o el işleri de, Allah güç kuvvet versin. Müşterilerime istiyorum, kolay gelsin demiş.

yine o çok sevdiğimiz özel sese hemen geçiyoruz. Ferdi Tayfur sizlerle birlikte olacak ve koparma gülleri dalından diyecek. Kim için? Ankara'dan Ömer, Ferdi Tayfur seçmiş. Tüm temelli Çökören köyüne gelsin demişler diyor. 7 dinlemeye devam. Selam olsun. Koparma.

Manasız değildir de işte etkisi fazla değildir üzerinde ama ne çok acıtıyor değil mi can? Acıttığını da Ferdi Tayfur'un o acılı şarkılarında daha bir başka yaşıyoruz. Ebru Gündeş'le devam ediyoruz. Kütahya'dan Vesile. Ebru Gündeş'ten bir eser istemiş. Can parçam evlatlarıma ve size gelsin. Gitti.

özel sözleri var. Büyük harflerle sessizce çıkıp gitmiş. Kızıl Mavi Ebru Gündeş'ten dinledik ve şimdi Azer Bülbül zamanı sevgili canlar. Osman Çelik sizi bana tanıştıran Mersin'deki abim Hüseyin Özçelik'e gelsin demiş. Severek dinliyorum demiş Azer Bülbül'den diye de eklemiş. Bursa'dan Ali İhsan Peker, arkadaşlarıma Atilla ve Yusuf'a armağan ediyorum. Kolay gelsin, çok teşekkür ediyorum. Evet, aynen Hüseyin Bey gibi sizler de birbirinize tavsiye etmeyi asla ihmal etmiyorsunuz değil mi? Teşekkür ederiz.

0: senelerce biraz.
1: Sadece yaşamak yeter mi? Yetmez. Bununla ilgili minik güzel bir hatırlatma var bakın. Sadece yaşamak yetmez dedi kelebek. Gün ışığı, özgürlük ve küçük bir çiçek de gerek. Değil mi? Hepsi de çok lazım, çok önemli.
2: Hasret rüzgarları çok erken esti.

0: Radyo 7 Adana'da. Behzat Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla bugün ve yarın saat 15'te Adana Lezzet Festivali'nde olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Reklam.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlat hayata.
5: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 10 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6 lira 40 kuruş zam, benzinin litre fiyatına ise 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'deki firmalar Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ihracat yaptı. Türkiye'nin kabak çekirdeği ambarı Kayseri'de tarlalar sarıya büründü. Toplam 336 bin dekar alanda ekilen ve Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının %35'ini tek başına karşılayan Develi'de hasat dönemi öncesinde tarlaları kaplayan sarı ve turuncu renkli kabaklar seyirlik görüntü oluşturuyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Turkcell'li ol, hızlı ol.
7: Turkcell'leri bağlan hayata.
8: Reklam.

Şu canım hayatta hiçbir gayesi olmayan insanlar var mı? Var. Peki ne söylenmeli üzerine? Onun için şöyle derler: bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler. Onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar. Aşk olarak.

Seni yazdım, ne güzel bir şarkıdır değil mi yani? Herhalde yıllar sonrasında da bu şarkı dillerden düşmez yine. Neden? Çünkü duyguları çok güzel ifade ediyor. Anı ve hatıralarımız çok kıymetlidir. Hele de güzelse bambaşkadır değil mi? Anılar kırıldıkça başka anılar kurulur derler. Güzel anılarınız olsun hep inşallah.

0: yaşardı.
1: Gülsusuz seni aşksız bırakmam, aşksız kalmamak dileğiyle ve hep senin için diyenler için de özellikle Koray Avcı Radyo'yu da seslendirsin bu güzel şarkıyı.

O yana geçip giden ömürde sevgili canlar, hatıraları anmak, yaşamayı uzatmak mıdır, kısaltmak mı? Hep orada kalmamak şartıyla ara ara hatırlamak faydalı. Her iki şekilde de tabii ki aşk olan.

Anı yaşamakla ilgili neler neler söylenir ama ben bir başka boyutunu söyleyeceğim. An aynı zamanda geçicidir de, geçmiş olur. Çabuk geçer, iyi değerlendirilmesi gerekir. An belki çabuk geçer ve geçicidir fakat hatıra ebediyen kalıcıdır. Aşk olsun.

Aysel Yakupoğlu'nu görüyorum ve şöyle gördüğüm tüm sevdiklerime demiş, ismini en sona yazmış Tülay. Tülay'cığım selam olsun, sevgiler saygılar. Aysel Yakupoğlu o güzel cümlelerin içinde...

Güzel hatıralardan bahsettim ya biraz önce. Hayatımızda en yüce, en güçlü ve faydalı dayanağımız olan anılarımız ana baba evinde kalma hatıralarıdır bence. Daha çok kardeşleriyle bir arada, aile fertlerinin hepsinin bir arada olduğu o zamanlardan kalma diye düşünüyorum aşkıma.

Hey maşallah, sona gelmişiz yine, çabuk geçmiş zaman. Yozgat'tan selam olsun. Yozgat Organize Servisi şoförü olan Osman Paşa Ekici, babam için demiş, Kumat'tan bir eser ki sizin için dinletiyorum özellikle, selam olsun. Manisa'dan Emrah, Medipol'e armağan ediyorum demiş. Edirne'den kucak dolusu sevgiler. Sizinle olmak güzel. Radyo 7'ye Birol ve Erkan'a, Kocaeli'nden Sema, şu an nöbeti olan doktor kızıma armağan ediyorum demiş. Selam olsun efendim, sevgiler, saygılar iletiyorum. Bugünlük de bizden bu kadar, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın yine en bir sevdiğimiz yerde, Radyo 7'de. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Adana'da. Adana'da. Behzat Sağıroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla bugün ve yarın saat 15'te Adana Lezzet Festivali'nde olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Reklam.
5: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çift para.
6: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
3: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
2: 2 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisin, beni anlarsın.
2: 1 numara.
5: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca Skoda ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
6: Bir reklam.
7: Hoş geldiniz.
8: Hoş geldiniz.
9: Hoş geldiniz.
10: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
11: Benim bankam İş Bankası.
12: Reklam.
13: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak

0: Radyo 7 Haber.
1: AK Parti fonların ödemesi ve tasfiyesini içeren teklifi meclise sundu. 9 maddelik yeni kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na resmen sunuldu. Borca batık şirketlerin kur farkı zararlarına ilişkin süre uzatıldı. Söz konusu hesaplama muafiyetinin tarihi 1 Ocak 2028'e kadar ötelendi. Sosyal medyada yaş sınırını getiren yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek kurala göre 15 yaş altı çocuklara hizmet verilmeyecek. Okul kantinlerinde geçerli olacak okul gıdası uygulaması ertelendi. Ambalajlı gıdalara yönelik zorunlu geçiş tarihi 13 Eylül 2027 olarak güncellendi. Rusya, Ukrayna'nın Odessa limanına askeri yük taşıyan bir gemiyi vurdu. Saldırının seyir halindeki bir kuru yük gemisine hedef aldığı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Amilli futbol takımında teknik direktörlük görevi için yeni arayışlar başladı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 27, Ordu 23, Kayseri 25, Erzurum 17, Şanlıurfa 29 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Amerikan doları 49,39, euro 55,64, gram altın 6.644, çeyrek altın 10.958 lira. Brent petrol 102 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.265 puandan geçiş yaptı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Seydi Kemer Kalkan Kaş yolunun 21-26. kilometreleri, Malatya-Kayseri yolunun 15-17. kilometreleri, Mecit Özü Amasya yolunun 25-30. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
7: Dynobil'e.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

bazı geceler sadece karanlık olmuyor ki işte. Özlemi, suskunluğu, ne bileyim söylenemeyenleri hepsini içinde barındırıyor değil mi? Ama sonsuza kadar da sürmüyor elbette. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtal. Mikrofonda yerimi aldım. Sözleştiğimiz üzere keyifli güzel şarkıları, keyifli bir sohbeti paylaşalım. Hoş geldiniz.

Bazı alışkanlıklar bırakılıyor. Bazı insanlar var ki böyle yokluğuna alışsanız bile hani özlemine alışamıyorsunuz ya. Böyle kalbinde iz taşıyanlar vardır değil mi? Olmaz mı Eda Hanımcığım diyeceksiniz. Doğru. İşte onlara gelecek şimdiki şarkımız.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını dinlerken sevdiklerinizi de ihmal etmeyeceğimizi söylemiştik. Onlara güzel şarkılar armağan edeceğiz ama şöyle içimize sakladıklarımız saklımsın. Sen...

Türkiye'nin iyi radyosunda yeni ileri dinleyeceğiz dedik. Güzel mesajlarınızla, ay ne güzel kahveler gelmiş öyle. Çok teşekkür ediyorum. Eşini çok özlemiş Gülendam. Onu çok sevdiğini söylemiş. Böyle hasret kokulu şarkıları gönderiyoruz zaten sizlere ve sevdiklerinize. Kayseri'ye gönderelim. Menekşe Ahmet Bey için bir şarkı rica ediyor. Atölyede dinliyormuş bize eşi. Gönderirim tabii, neden olmasın.

0: yaşamam.
1: Abi de Ürgüp'te sıradaki şarkıyı istemiş. Arkadaşı Gamze'ye armağan ediyor. İsmail Bey Balıkesir'de, İsmail Akcan bizlerle. Ve sonrasında radyoda buluşan kalpler var, bizim için de yayınlayın lütfen diyen, Samsun'dan sevgilerini gönderen Elif Hanımcığım, tabii ki yayınlarım, neden olmasın. Abdurrahman Bey var, sıradaki şarkıyı ailesi için istemiş, Konya Ereğli'den selamlarını iletiyor. Polat, Tuğba Hanım, gördüm şimdi. Sıradaki şarkıyı yurt dışındaki eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. Ay ne güzel bir şarkı seçmişim yalnız ben de. Harika denk geldi. Sakine Hanım İstanbul'da. Her gün sizi dinlemek çok iyi geliyor demiş. Çok teşekkür ediyorum. Oğlu ve kendisi için bir şarkı rica ediyor. Emine Hanım'a da göndereceğiz. Emine Hanımcığım çok teşekkür ediyorum. Antalya'da bizlerle. Emin Turgut var İstanbul'da. O da benden bir şarkı rica etmiş. Dinleyelim o zaman.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata. Reklam.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: De şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
2: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin. Uçak.

0: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın!

böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Reklam.

Ay biter mi? Dünyanın derdi bitmez mi Allah? Allah sağlık versin diyoruz, devam ediyoruz. Bazen birini, ne bileyim, bazen bir işi, yarını, her şeyi düşünüyoruz. Ama içimizde böyle ne var efendim? Umut var. Umut oldukça da insan yeniden ayağa kalkmayı da biliyor. Dünyanın derdi bitmez desek de hayatın yükünü omuzlarımızda taşıyoruz, değil mi?

Konya'da kim var? Ezgi. Eşi için bir şarkı rica ediyor. Halim Bey için değil mi? Onu çok sevdiğini de söylemiş. Ay, Minnak'ın fotoğrafını da göstermiş, bize göndermiş. Cemil Bey Fransa'da bizlerle beraber. O da benden bir şarkı rica ediyor. Armağan ederim tabii. Ben Uşaklı der. Almanya'da yaşayan Suna için bir şarkı rica ediyorum ve iş yerinde kulaklıkla dinliyorum sizi demiş. Tabii ki armağan ederim, neden olmasın?

Ahmet ve Erkan Almanya'da gemiciler, kahve içerek her gün bizleri dinliyorlar. Sıradaki şarkıyı da Radyo 7'ye ve bütün Türkiye'ye istiyoruz demişler, eksik olmasınlar. Ben de sizlere armağan edeceğim bu güzel şarkıyı. Şöyle bir bakayım efendim diğer mesajlarımıza da. Ankara'da Murat Bey bizlerle birlikte sıradaki şarkıyı canından çok sevdiği Ömrüm Mehtabıma istiyorum demiş. Duyuyorsa gönderirim efendim, neden olmasın. İzmir'de iyi yayınlar dilekleriyle hayat arkadaşı Hatice Tamer'e şarkı istiyor. Gönder diyor.

0: Radyo 7 Adana'da. Behnar Sağıroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla bugün ve yarın saat 15'te Adana Lezzet Festivali'nde olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Reklam.
5: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 49,39, euro 55,64, gram altın 6.644, çeyrek altın 10.958 lira. Brent petrol 102 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.265 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Seydi Kemer Kalkan Kaş yolunun 21-26. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 15-17. kilometreleri, Mecit Özü Amasya yolunun 25-30. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
8: Türkcelli'ye bağlan hayata. Reklam.
9: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
10: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
11: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
18: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın!

0: gidelim.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin yol sağ Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların keyifli şarkılarını dinlerken hemen şöyle bakıyoruz. Bahçesinde bizleri beraber dinleyen Ulubatlı Hasan Durak. Vallahi bahçeniz de çok güzel olmuş bu arada, maşallah diyeyim de aman. İzmir'de Ayşe Kübra var sıradaki şarkıyı. Amcalarının kralı, iyi ki varsın demiş, amcalarına armağan ediyor. Duyuyorsa gönderelim tabii. Vallahi güzel denk geldi şarkıda. İki güzel kelime işte.

Oh ne güzel, iyi yayınlar dilekleriyle Recep, Pınar, Enise çalışırken bizleri dinliyorlarmış, kahveleri de hazırmış, harika bir fotoğraf göndermişler bana, çok güzel görünüyorsunuz maşallah. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Manisa'da Şeyma Hanım var, yolunu hasretle beklediği eşi olduğunu ifade etmiş. Muaz için bir şarkı rica ediyor, gönderirim tabii. Oh, üzüm bağlarında çalışırken Denizli'nin Güney ilçesi İbrahim Akpınar, Ferhat Küçük Akbulut ve Salim Bulut'a şarkı rica ediyor. Gönderirim tabii.

Tekrar olmaz tabii, insan sever, bir kere daha nasıl anlatsın. Anamur Dikitaş'tan selamlar gönderen Vedat Gül, Bülent Gül ve Hakan Bey. Sizlere de güzel şarkı armağan ederiz tabii. Mehmet ve Yusuf Hollanda Amsterdam'da bütün dinleyicilere selam olsun demiş. Yolda olan bütün kardeşlerimize iyi yolculuklar diliyoruz der. Ben de yollarda bizleri dinleyen, efendim bütün direksiyon başında olan dinleyenlerimize de buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bu güzel şarkı size de gelsin tabii ki.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

Oh, bahçede çalışılıyor. Antalya, Yarbaş Candır köyünde Şafak Dikmen, candır fasulyesi dikiyoruz demiş. Bütün sevenleri için istiyorlar. Tarlada çalışıyorlar. Kolaylıklar diliyorum hanımlar. İşiniz gücünüz de rast gitsin. Erzurum'da Adnan çalışma arkadaşı Kürşat Öztürk için şarkı isterken Şahin Efe Ferkli, o da benden şarkı rica ediyor. Eda abla, seni çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Karşılıklı ben de seviyorum sizi. Kamyon şoförü kuzeni Berat Cansu'ya sıradaki şarkı istemiş. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. İzmir'de Ayşe Kübra gönderiyor. Tülay, İstanbul Beylikdüzü, başınız sağ olsun. Allah güç kuvvet versin, zor. Babasını kaybetmiş. Babası da sürekli bizi dinlermiş bu arada. O da Kars'tan dinlermiş. Anılarıyla beraber dinliyor. Tülay Hanımcığım, tekrar berabersek tekrar hoş geldiniz o halde.

0: Ayşe Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: de ayrılık var.
1: Ay ne güzel bir fotoğraf gelmiş. Belçika'dan selamlar, çalışırken dinliyorum demiş. Evlere sağlık hizmeti sunan hemşire olan Suzan Hanım. Ay çok harika bir fotoğraf. Çok teşekkür ederim. Maşallah size. Oh, Gaziantep'ten çay gelmiş bana. İbrahim Bağcı göndermiş. Çay içerken dinliyor. Sivas'a da selamlarını iletmiş. Gönderdim. Fransa'da bizlerle beraber olan Fatoş Karakuş var. Samsun ve Çarşambalılara, gurbetçilere, ah kedinize bayıldım maşallah, şarkı yayınlar mısın diyor. Tabii ki yayınlarım. Açtık mı radyoların sesini? Hadi beraber söyleriz o zaman.
2: Öyle çok...
1: Samsun ve Çarşambalılara, gurbetçilere...

bir torbalı Emre annesiyle beraber dinliyor bizi. Çalışan arkadaşlarınızı da armağan edeceğim tabii. Ay bugün evlilik yıl dönümleriymiş. Şahin Efe Ferkli, güzel yıllarınız olsun, beraber huzurla geçireceğiniz sağlıkla. Almanya'da İknur Hanım var. Sıradaki şarkı 31 yıldır. Ay ay ay ay ay, çocukluk aşkı varmış İbrahim Batı. Duyuyor mu? Biliyor mu? Hani ben seslendim ama. Çay Cuma'da Muhammed Bey var. Almanya'ya gönderiyoruz şarkıyı. Hatice Hanım'a selamlar göndermiş. E gelsin tabii. Ay Hatice Hanım, yalnız bu şarkı size yakışacak sanki.

sevdan sevdaların ötesindedir. Bu güzel şarkı ile birlikte Eda'lı Saatler'in sonuna geldik. Burası Radyo 7, tüm zamanların en iyileri tüm gün sizlerle olacak. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılırken hatırlatıyorum hemen sizlere, biliyorsunuz ama olsun. Yarın yine aynı saatte Radyo 7'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Radyo 7 Adana'da. Bernard Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla bugün ve yarın saat 15'te Adana Lezzet Festivali'nde olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.

0: Radyo 7 Haber.
1: Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağarel hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine adli kontrol tedbiri ev hapsine dönüştürüldü. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışlarında yaş doğrulama sistemine geçileceğini açıkladı. Yeni düzenleme ile tütün ürünlerinin marketlerdeki görünürlüğü daha da kısıtlanacak. Ataşehir Belediyesi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı adayı kazandı. Seçimin dördüncü turunda 18 oy alan Serdar Orhan, yeni başkan vekili oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın danışma meclisinde tören düzenlendi. Farklı siyasi partilerden istifa eden 136 kişi AK Parti saflarına katıldı. Uzmanlar sosyal medyadaki sonsuz akış döngüsünün psikolojik riskler yarattığını belirtti. FOMO tetiklenmesiyle bireylerde depresyon ve anksiyete sorunlarının arttığı vurgulandı. Rus ordusunun Zaporijya'da düzenlediği hava saldırısında can kaybı yaşandı. Gerçekleşen bombardıman sonucunda en az 8 sivil hayatını kaybetti.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 27, Ordu 23, Kayseri 25, Erzurum 17, Şanlıurfa 29 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 10 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6 lira 40 kuruş zam, benzinin litre fiyatına ise 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'deki firmalar Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ihracat yaptı. Türkiye'nin kabak çekirdeği ambarı Kayseri'de tarlalar sarıya büründü. Toplam 336 bin dekar alanda ekilen ve Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının %35'ini tek başına karşılayan Develi'de hasat dönemi öncesinde tarlaları kaplayan sarı ve turuncu renkli kabaklar seyirlik görüntü oluşturuyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu cumartesi de sizlerleyim. Ben Oğuz Sivri. Radyo7.com'da en iyi 20 bölümünde sizlerin oylarıyla sıralanan listeyi dinletmeye başlıyorum. Bugün Ecem Erkek'le başlıyoruz. Al Beni listemizin açılışını yapıyor.
0: Radyo 7 en iyi 20. 20 numara.

Eli Türkoğlu canın sağ olsun dedi. Listemizin de bu hafta 19. sırasındaydı. Dinledik. 18 numaradayız. Konuğumuz Resul Dindar. O da benim sevdam diyecek.

Elif Buse Doğan yangın yeriyle listemizin bu hafta 17. sırasında yer aldı, dinledik. 16 numaradayız, Özgür Can Çoban. Üzülürüm dayanamam diyecek o da.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Seviyorsan sebebi çok, sütarsız bekemesi yok.
8: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Olsa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Bir reklam.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: Reklam.

Aleyna Tilki Oyuncak Gibi dinledik. Listemizin 15 numarası geride kaldı. Radyo DN20'miz de devam ediyor. 14 numaradayız. Blok 3 Sebebi Var'la şimdi sizlerle.

Sammy Cenk, Üzülmedim Ki ile listemizin bu hafta 13. sırasındaydı, dinledik. 12 numaradayız, Samet Kardeşler ve Sıla. Aldanırım'la şimdi sizlerle.

Samet Kardeşler ve Sıla'yı da dinledik. Geldik listemizin 11 numarasına. Ali Kınık, Yansın Ankara diyecek. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
0: Reklam.
4: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. Hayat sana maksimum. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr ve shell.com.tr'de.
5: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Çay süpürge 9.999 liraya. Fakir Arya Rozi 1500 watt 5 litre mutfak şefi stand mikser 6.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın!

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Reklam.

Ebru Gündeş Mahşer'le bizlerleydi. İlk ona onun sesiyle girdik Radyo Yedeğine'yi 20'de. Şimdi 9 numarada da rahmetle andığımız sevgili Müslüm Gürses'i ağırlayacağız. Olmadığı yer şimdi kulaklarınıza geliyor.

Derya Bedavacı Yok Öyle Bir Dünya dedi. Bu hafta listemizin de 8. sırasındaydı. Dinledik ve geldik Radyo DNA 20'nin ilk 7'sine. 7 numarada da bizi Hakan Altun karşılıyor Kabul Et isimli şarkısıyla.

Hakan Altun'u da dinledik. İlk 7'ye onun sesiyle girdik. Şimdi 6 numarada Yıldız Tilbe'yi dinleyeceğiz. Kardelen diyecek o da. Ardından da ilk 5'e geçelim.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
4: Amerikan doları 49,39, euro 55,64, gram altın 6644, çeyrek altın 10.958 lira. Brent petrol 102 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.265 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Seydi Kemer Kalkan Kaş yolunun 21-26. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 15-17. kilometreleri, Mecit Özü Amasya yolunun 25-30. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çift para.
7: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
8: Reklam.
7: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
9: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre Art.

0: paketi hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: dedim.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Bir reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Reklam.

Radyo DNA 20'de ilk 5'e rahmetle andığımız bir sanatçımızla girdik. Sevgili Murat Göğebakan, Diğer Yarım dedi, dinledik. Ve şimdi 4 numarada Gülden Karaböcek var. Yüreğin bir taş diyecek.

0: 3 numara.
1: Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem, alay edip güler misin yoksa

Karaf, Cesaretin Var mı Aşkıyla listemizin 3. sırasındaydı. Onları dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'de 2 numaraya. Sibel Can, Ah Be Yarim şimdi sizlerle, ardından da hep birlikte 1 numarayı dinleyeceğiz.

Sibel Can, Ah Be Yarim listemizin bu hafta ikinci sırasındaydı. Dinledik ve rahmetli andığımız sevgili sanatçımız da listemizin bu hafta birinci sırasında. Ferdi Tayfur, Bak Benim İçin, Radyo 7 en iyi 20 listesinin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler saygılar sunuyorum sizlere. O zamana kadar da radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Aynı zamanda bizi resmi sitemizden radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından da takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek ümidiyle haftanın birincisi tekrar rahmetli analım sevgili Ferdi Tayfur şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Reklam.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
7: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
1: $19'dan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin.
2: Uçarsın bu fiyatlara.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: 5-12 Ekim tarihleri arasında Ryzen 5 işlemcili 8'e 256 GB Asus

0: 8 GB, 11 inç 2.5K Android tablet 12.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Sultan Gazi'de kontrolden çıkan bir İETT otobüsü kaldırıma ve duvara çarptı. Meydana gelen kazada otobüsteki 4 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan soruşturmasında 1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu. Operasyonda ele geçirilen toplam para 2,4 milyar liraya aşarken bazılarının sahte olduğu şüphesi var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmiş yıllara ait 67 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde toplam 60 faili meçhul dosya çözüme kavuşturuldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışlarında yaş doğrulama sistemine geçileceğini belirtti. Yeni düzenleme ile birlikte tütün ürünlerinin marketlerdeki görünürlüğü de kısıtlanacak. Konya'da kedilere işkence eden ve eziyet eden bir şüpheli yakalandı. Harekete geçen emniyet güçleri zanlı hakkında derhal adli işlem başlattı. İran Kara Kuvvetleri Komutanı Cihan Şahi, sınırda 50'den fazla birliğin görevde olduğunu söyledi. Açıklamada, olası bir savaşa dönüş ihtimaline karşı askeri hazırlıkların sürdüğü vurgulandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 27, Ordu 23, Kayseri 25, Erzurum 17, Şanlıurfa 29 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 10 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6 lira 40 kuruş zam, benzinin litre fiyatına ise 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'deki firmalar Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık ihracat yaptı. Türkiye'nin kabak çekirdeği ambarı Kayseri'de tarlalar sarıya büründü. Toplam 336 bin dekar alanda ekilen ve Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının %35'ini tek başına karşılayan Develi'de hasat dönemi öncesinde tarlaları kaplayan sarı ve turuncu renkli kabaklar seyirlik görüntü oluşturuyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.
3: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda.
4: Hayat sana maksimum.
5: 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Seviyorsa sevimi çok, sütarsız meklemesi yok.
2: Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: Telefon deyince vatan.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Bir reklam.
7: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
8: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
9: Reklam.

0: Maximum Mobil'den kampanyaya katılın, Maximum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maximum.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Reklam. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Sessiz.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

8 liraya. Xiaomi Redmi Watch 6 akıllı saat 4999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 49,39, euro 55,64, gram altın 6644, çeyrek altın 10.958 lira. Brent petrol 102 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.265 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Seydi Kemer Kalkan Kaş yolunun 21-26. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 15-17. kilometreleri, Mecit Özü Amasya yolunun 25-30. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Reklam.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan.

İnsanoğlunun hayatında hep hatırlayan, anımsayan güzel dostlarının olması kadar keyifli bir şey yoktur herhalde bu hayatta. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. En güzel akşamlar hepimizin olsun.

hayatın hesabını yaparken sadece kaybettiklerimize bakmayalım. Çünkü bugün olduğumuz insanı yaşadığımız her an şekillendirdi. Eğer hala umut edebiliyorsak hiçbir yıl gerçekten kaybolmamıştır.

Sevgi insanın içindeki en güzel tarafı ortaya çıkarır. Dikkat ettiniz mi seven insanlara? Yeter ki onu doğru insanla paylaşabilin. Siz de sevgiyi hiçbir zaman kaybetmeyin. Çünkü dünyayı güzelleştiren şey tam da bu aslında. Koray Avcı bizlerle birlikte Aşk Sana Benzer diyor. Günün şu vaktinde evlerine ulaşan, çaylarını kahvelerini yudumlayan herkese armağan olsun.

Evet, Ahmet Bey Bursa İnegöl'den bizlere ulaşıyor. Sıradaki eser demiyoruz, bugün istek istiyoruz demişsiniz. Nazlıcan Kübra Yakamasçılar mısınız bizler için? Vardiya dönüşü yollarda olan tüm emekçi dostlara armağan olsun diyor. Elbette ki çalarız. Hemen ardından Diyarbakır'dan Rojda, sizden Onur Akın'dan Geceyi Sana Yazdım şarkısını istiyorum aileme, sevdiklerime ve tabii ki siz değerli Radyo 7 emeklilerine armağan olsun demişsiniz. Teşekkürler. Ya.

0: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com
1: Reklam.
2: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
1: Reklam.

0: İzmir Alsancak'tan Deniz, canım kızıma be, onun tüm arkadaşlarına armağan olsun diyor. Dile misin, dert mi, gam mı, keder mi diye şarkıyı rica ediyorum demişsiniz. Ankara Kızılay'dan Merve, ders çalışmaktan yorulan tüm üniversiteli arkadaşlarıma moral olsun diyor. Verdi babadan acılar gelir mi? Tabii ki gelir. Bugün sizin gününüz. Sizler istiyorsunuz, ben de istemiş olduğunuz şarkıyı anında sizlere ulaştırıyorum.
1: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977

0: haksızlık.
1: Yaşadığımız her zorluk fark etmesek de bize yeni bir güç bırakıyor. Bugün ayakta durabiliyorsak biraz da dün düştüğümüz yerlerden kalkmayı öğrendiğimiz içindir aslında. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Alanya'dan sevgili Ayşe Hanım'ın istemiş olduğu şarkıyla yolculuğumuz devam ediyor. Ebru Yaşar, Ben Ne Yangınlar Gördüm adlı şarkıyı rica ediyorum. Tüm mesai arkadaşlarım için demişsiniz. Hemen ardından da Kadıköy'den sevgili Selin, trafikten yazıyorum. Bu şarkı şu an direksiyon başında strese girenlere ilaç gibi gelsin diyor. Yüreği Zerduş, ne kadar acıyor yüreğim. Tüm yoldaki dinleyicilerimize de armağan olsun.

Enes, sıradaki eser Babam için gelsin demişsin. Güzel bir eserimiz var. Özlem Hanım, sizlere de hayırlı akşamlar. Kütahya'dan Yalçın Bey, işiniz Hatice Hanım'a ve sizlere de bu güzel eseri armağan ederim.

0: kalbim senin elinde.
1: Bazı yollar uzun değildir ama özlem onları dağlar kadar büyütür. Yolda olanlar bilir bunu, hele ki uzun yollarda. Hele ki gurbetten memleketine gelmek için mücadele eden tüm gurbetçilerimiz çok iyi bilir, öyle değil mi? Buray bizlerle birlikte bu şarkıyı da sizlere armağan edelim.
2: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Zelal Van Erciş'ten yazıyorum. Nahide Babaşlı, canım öğretmenime ve tüm fedakar öğretmenlerimize gitsin diyor buralardan geçmez şarkısı. Zelal, senin o vefa öğretmenine olan saygına kurban olayım. Evet, çalıyoruz bu güzel eseri. Hemen ardından Muğla'dan Gökhan'ın istemiş olduğu güzel bir şarkı. Bizlerle birlikte olacak tüm turizm emekçilerine armağan olsun diyor. İşlerimiz çok yoğun. Bizlere dua edin. Allah kolaylıklar versin.

0: Reklam.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
0: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 49,39, euro 55,64, gram altın 6.644, çeyrek altın 10.958 lira. Brent petrol 102 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.265 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Ben biri güvenebilmek, güvenin olduğu yerde sevgi büyür, umut çoğalır. Ben de her yayında aynı samimiyette bu mikrofonun başındayım. Siz de bunu hissettiğiniz sürece bu buluşmaların anlamı hiç eksilmeyecek. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Konya'dan Hakan'ın istemiş olduğu güzel bir Türkiye kulak verelim. Tüm çocuklarıma ve eşime armağan etmek istiyorum diyor. Hemen ardından Zara bizlerle birlikte olacak. Samsun Atakum Eda'nın istemiş olduğu "Yürüyüş yaparken sizleri dinliyorum, ey sevdiğim sana şikayetim var" türküsünü rica ediyorum demiş.

Kırgınlıklarımızın altında çoğu zaman yarım kalmış beklentiler vardır ama hayat sadece eksik kalanlarla değil, yeniden başlayanlar da güzel olur. Eğer siz de yeniden başlayacak cesareti içinizde taşıyorsanız en güzel sayfa henüz yazılmamış demektir. Yeni sayfanızda mutluluklar hiçbir zaman sizleri yalnız bırakmasın.

0: olsaydım, olsaydım bu dünyada yerim yok mu?
1: Mehmet Adana Seyhan'dan selamlarını iletiyor. Kebap tezgahı başında yayını dinleyen tüm ustalara armağan olsun demişsiniz. Mehmet Usta, o tezgahın kokusu buralara kadar geldi vallahi. O maharetli ellerinize, bizi dinleyen o sıcacık kalbinize sağlık olsun. Balıkesir'den sevgili Murat, zeytin bahçesinde çalışan anneme ve tüm fedakar annelere Sibel Can'dan Ölürüm şarkısını rica ediyorum demişsiniz. Aslı Aydın'dan bizlere ulaşıyor. İbrahim Erkal'dan Canısı'yı rica edeceğim. Çocuklarıma armağan olsun demişsiniz.

İnsan bazen çok özler ama gururundan değil yaşadıklarından dolayı dön diyemez. Çünkü bazı kapılar kapanınca ardında sadece sessizlik kalır. Şimdi İrem Güral bizlerle birlikte dön diyemem diyor.

bazı insanlar sevmeyi öğretiyor, bazı insanlar sevmekten vazgeçilebiliyor. İnsanlara gerektiği gibi değer vermeyi öğrenmek lazım. Çünkü fazlası kalbe, akla, ruha zarar veriyor.

0: Vodafone. Reklam.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
0: Reklam.

Sana her şey bitti derken bazen hayat önümüze başka bir ihtimal çıkartabiliyor, öyle değil mi? İşte umut tam da böyle bir şeydir. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saat sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Allah kolaylıklar versin. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

Ali Hatay İskenderun'dan selamlarını iletiyor ve aleyküm selam. Evet, Deniz Toprak senin hikayen şarkısını umudunu hiç kaybetmeyen güzel memleketimin güzel insanlarına armağan etmek istiyorum diyor. Evet, Tekirdağ'dan Kaan, şu an dükkanda seni dinliyoruz. Esnaf komşularıma da armağan olsun, onlara da dinletiyorum diyor. Cevdet Bağcı, Yasaklardayım şarkısını rica edebilir miyiz? Elbette ki. Hemen ardından Derya Bedavacı bizlerle birlikte olacak. Erzurum'dan Ayten Hanım'ın istemiş olduğu bir şarkı.

0: süre sonra kendi kendine iyi gelmeyi öğreniyor insan. İşte o vakit ne gidenlerin ne de gelenlerin hiçbir önemi kalmıyor bizim için.
1: Burası Radyo 7.

Nur Avşar, bugün benim doğum günüm. Cengiz Kurtoğlu'ndan Fark Etmez Artık şarkıyı istiyorum. Hayatımdan çıkıp giden herkese armağan olsun. Yeni yaşımda yepyeni bir hayat beni bekliyor diyor. Doğum gününüz kutlu olsun. Evet, son olarak Güllü ile huzurlarınızdan ayrılacağız. Sevgili Mustafa Çağlar'ın istemiş olduğu o güzel şarkıyla. Evet, Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte oluyoruz sevgili dinleyenler. Yarın akşam görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmiş yıllara ait 67 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde toplam 60 faili meçhul dosya çözüme kavuşturuldu. Vanlı Karahaydar soruşturmasındaki 3. operasyonda 1,5 milyar lira ele geçirildi. Daha önce 914 milyon lira bulunan arama noktalarındaki yeni görüntüler de ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı 14 ilde düzenlenen organize suç operasyonlarında 195 şüpheliye işlem yaptı. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltındaki zanlılar adliyeye sevk edildi. Arasında belediye başkan yardımcısının da yer aldığı 17 şüphelinin işlemleri sürüyor. İstanbul Ataşehir'de yapılan başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı adayı kazandı. Mecliste gerçekleşen oylama sonucunda Serdar Orhan yeni başkan vekili oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik ibrazının zorunlu olacağını açıkladı. Bakan, yeni düzenlemenin önümüzdeki birkaç hafta içinde meclise sunulacağını bildirdi. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti. Eylemciler 10 Ekim 2025 ateşkesine rağmen devam eden saldırılara tepki gösterdi. İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkesin yıl dönümünde sivilleri hedef alan bombardımanlarda çok sayıda kişi de yaralandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre pastırma sıcakları yarın da etkisini sürdürecek. Ancak yeni haftanın ilk gününde yeni bir yağışlı hava sistemi Türkiye'ye giriş yapacak. Pazartesi günü Trakya'dan giriş yapması beklenen yağışlı hava sistemi İstanbul dışında Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yla Doğu Anadolu'yu etkisi altına alacak. Yarın Ankara 26, İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 30, Ordu 23, Kayseri 26, Erzurum 16, Şanlıurfa 29 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,39, avro 55,64, gram altın 6.644, çeyrek altın 10.958 lira. Brent petrol 102 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 12.265 puandan kapattı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Sermaye kaybı yaşayan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin sağlanan kolaylığın süresi 1 Ocak 2028'e kadar uzatıldı. Türkiye'nin 9 aylık çay ihracatı 25 milyon 21 bin 548 dolara ulaştı. Alman otomotiv şirketlerinin Frankfurt borsasında işlem gören hisseleri, yılın başından beri küresel piyasalardaki daralma, düşen satış ve karlar, yüksek üretim maliyetleriyle Çin pazarındaki değişimlerin etkisiyle hızlı değer kaybediyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.

Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı hafta sonları diliyorum, hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Mehmet Zeyt Yıldız ben, nasip olursa saat 22'ye kadar sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında ortak bir paylaşım yapıldı efendim. O paylaşımın altına bizi dinleyen bütün dinleyicilerimiz yorum yazabilirler. Bu zamana kadar hiçbir radyo programına bu şekilde katılmamış olabilirsiniz. Ama bu sessizliği bozmak istiyorum diyenler varsa, bir merhaba da olsa bize yazabilirsiniz. Heybenizdeki o güzel sözleri, kelamı kibar olabilir, bir beyit olabilir, bir dörtlük, bir nasihat ya da kendi çıkarımlarınızdan, tecrübelerinizden edindiklerinizden belki bir iki cümle karalamış olabilirsiniz. Onları da bizimle paylaşabilirsiniz ama dedim ya, bir merhaba da olsa mutlaka bekliyoruz. Sessiz dinleyicilerimizin sessizliğini bozmalarını rica ediyoruz. Mehmet Zeyt Instagram ve Radyo 7 Instagram hesapları son paylaşımın altına bekliyoruz efendim.

0: Yaz bunu bir kenara, gidersen unutursun. Neleri unutmuyor ki insanoğlu şu hayat hengamesi içerisinde, değil mi? Bu dünyanın koşturmacası insana en unutmaması gereken şeyleri bile unutturuyor. Bir kenara yazmak lazım. Yani bir hatırlamak, her gün bir hatırlatıcı lazım belki. Ne bileyim, belki cep telefonumuzun ekranına koyacağımız bir arka plan, ne bileyim kolumuza bileğimize bağlayacağımız bir kurdele. Bize ne hatırlatacak bu dünyada geçici olduğumuzu, bu dünyada kalıcı olmadığımızı ve bu dünyada bize bahşedilen hiçbir şeyin aslında bizim olmadığını? Bunu bize ne hatırlatacak?
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Radyo 7 her an her yerde kesintisiz olarak sizinle. Hala indirmediyseniz efendim Radyo 7 uygulamasını cep telefonlarınıza indirebilir. Her an her yerde bize kulak verebilirsiniz. Canlı, kesintisiz, net bir şekilde bize oradan kulak verebilirsiniz efendim. Ve yorumlarınız gelmeye başladı önümüzdeki dakikalarda. Onları da okuyacağım, paylaşacağım. Nasılsınız, iyi misiniz? Laf olsun diye sormuyorum. Gerçekten hani bu soruya vereceğiniz cevabı merak ediyorum. Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Hani iyiyim demek adet olmuş derler ya. Hamdolsun, elhamdülillah, şükürler olsun gibi şükür ifadeleri bunlara vesile olduğu için nasılsın sorusu elbette kıymetli ama çoğu zaman da hani soran merak etmiyor, sorulan da karşı tarafın zaten merak etmediğini bildiği için geçiştiriyor. Gerçekten nasılsın diye gözlerinin içine bakarak hakikaten merak eden ve kötü olman halinde senin için bir şeyler yapabilecek ve senin buna inandığın insanları zaten geçiştirme cevaplarla ötelemiyorsun ama genelde nasılsın, iyiyim, hani şükür, hamdolsun. Kötüyüm diyebildiğiniz kaç kişi var hayatınızda? Hani o duruşunuzu, insanın dışa karşı bir duruşu vardır değil mi? İster istemez bir maskemiz var. Ancak çok yakınlarımızda, yani o bir sınırımız vardır, o sınırımızın içine girenler bizim gerçek halimizi bilirler. Gardımızı bir onların yanında düşürürüz. Allah aşkına, kötüyüm, kötü olduğunuzda kötüyüm diyebildiğiniz kaç kişi var? Rabbim onların sayısını arttırsın, bereketlendirsin. Yanı başımızdan, gönlümüzden, kalbimizden eksik etmesin. Amin. Yorumları bekliyorum dostlar. Sorun belli. Nasılsınız?

Yolculukta olan dinleyicilerimiz var çok sayıda. Her birinize hayırlı yolculuklar diliyorum. İlerleyen dakikalarda tek tek okumaya gayret edeceğim. Tabii içinde yayına katkı mahiyetinde, sohbete katkı mahiyetinde olan sözler bulunan cümleleri önceliyorum, yorumları önceliyorum, haberiniz olsun. Eskişehir bizlerle birlikte, teşekkür ediyorum. Ankara bizimle. Çanakkale, Antalya. Kayseri, şöyle ilk görebildiklerim. Denizli burada. Çorum burada. Ve Avrupa'dan dinleyen dostlar da, onlar da yazmaya başladılar. Mehmet Zeyd Yıldız, Zeyd'i kodlayayım. Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır. Telefonlarınız elinizdeyse hemen halledelim hadi. Elinizde mi telefonlar? Muhtemelen öyledir değil mi? Artık bir uzvumuz oldu. Keşke o kadar olmasaydı. Instagram'a girin Mehmet. Birleşik bir şekilde Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır. Bulamazsanız Radyo 7'nin son paylaşımında etiketliyim efendim, oradan da ulaşabilirsiniz. Takip eden dinleyicilerimiz var, çok teşekkür ederim. Hem Radyo 7'yi hem bizim hesaplarımızı takip ederseniz bu da bir destektir. Teşekkür ederim şimdiden.

0: reklamlardan sonra sizlerle. Erenler Turizm.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Gerede Kızılcahamam yolunun 18-19. kilometreleri, İnebolu Küre Kastamonu yolunun 04. kilometreleri, Konya Afyon Karahisar yolunun 1-4. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

0: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.
1: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanın ardına attı.

Muhabbet olsun, hayırlı yayınlar dilerim kardeşim. Ankara'dan sevgiler, saygılar, selamlar demiş Hatice Göktürk. Teşekkür ederim. Ankara'ya selam olsun, başkentimize. Yozgat bizlerle, teşekkür ediyorum. Merve demiş ki nasılsın sorusunun cevabını muhatap alan tek merci biliyorum şu hayatta. O da bizi yaradandır. Her halimize, her müşkülümüze derman olan, iyi yayınlar. Umarım siz de iyisinizdir demiş. Elhamdülillah. Hani şükründe naciziz vermiş olduğu nimetlerin. Yükün kalbinde olunca kimseye şunun ucundan tut diyemiyorsun be abi demiş. Orhan, ben de artık Ekim ayı gibiyim. Soğudum herkesten, her şeyden. Adana Pozantı'dan Orhan, teşekkür ediyorum. Radyo 7 ailesine selamlar demiş. Bizden de size selam ol, tut diyemiyorsun be abi demiş.

0: en yakınına açamadığın sırlarını Allah'a açarsın. Öyle sırlar ki seninle birlikte kabre gidecek sırlar. Hiç kimsenin bilmediği, haberinin olmadığı günahlarını da Allah'a itiraf edersin. Dost istersen Allah yeter. Hoş geldiniz dünyanın ortasından muhabbet hattına, selamlar, keyifli yayınlar demiş Hatice Hanım. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Bizden de size selam olsun. Yaranın içinde yaradanı görmenin adıdır sabır. Sen bittim dersin, o yettim der. Amenna ve saddakna. Dokunsalar ağlayacaksındır ama nasılsın sorusuna iyiyim dersin. İşte yayının başında sorduğum soru, nasılsın diye sormuştum, nasılsınız diye sormuştum ya. Dokunsalar ağlayacaksındır ama iyiyim dersin, öyledir. Efendim, kardeşim şarkılar mahvetti beni demiş Züheyr Bey. Şifa olsun efendim.
1: Ben ki gariplerin garibi, sessizlerin sesi ve isyanıyım bütün çaresizlerin.

Van'dan selamlar. Ben de Radyo 7. Hep açık komşularımla yürüyüşte sizi dinliyoruz. Bir şarkı da bize gelsin demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Van'daki bütün dinleyicilerimize sizin şahsınızda selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Romanya'dan selamlar. İstikamet İngiltere'ye, bütün transport camiasına selamlar olsun. Allah hayırlı yolculuklar nasip etsin efendim. Kazasız belasız inşallah. Gideceğiniz yerlere varabilmeniz nasip olsun. Evet. Öncelikle bu içten nasılsınız sorusunu sorduğunuz için teşekkür ederim demiş Fatıma Hanım ve demiş ki, gerçek samimi hislerimle söylüyorum. İçimde bir yerde, her yer her yerde. Vallahi bu aralar tanıdığım, gördüğüm birçok insan aynı durumda. Var bir hayır bunun ardında da, dur bakalım. Çok şükür ama hayat çok yoruyor demiş. Yorulmuş Özge Hanım, Allah yorgunluğunuzu gidersin. Amin. İnsan kötüyüm demeye utanıyor, Rabbimin verdiği cana kötüyüm der mi demiş. Ya demememiz lazım işte. İyi dersen iyi olur diyorlar. Hani kötüyüm dedikçe daha çok kötüleşirsin, iyiyim dersen, şükredersen elindeki nimetler artar. İyi olmak da bir nimettir, kalp huzuru nimettir, sağlık nimettir, hakiki dost nimettir, vefalı eş, dost, evlat nimettir. İşte biz bunları nimet olarak görmediğimiz sürece ve onlara şükretmediğimiz sürece onların bereketlenmesini bekleyemeyiz galiba, değil mi? Rabbim nimetlerine şükredebilmeyi hakiki anlamda nasip etsin. Amin.

hiç iyi değilim demiş. Rabbim ne derdiniz, ne sıkıntınız varsa size bu cevabı verdiren her ne varsa onları gidersin inşallah. Feraha erdirsin diyelim. Biz iyiyiz elhamdülillah. Peki siz iyi misiniz demiş Hatice Hanım. Elhamdülillah diyoruz biz de. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Samsun'dan Muharrem Bey, eşim Bahar, kızım Kardelen, oğlum Buğra ile birlikte dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkı bize gelir mi? Tabii gelir. Tabii ki gelir. Tokat'tan Seda, lise yıllarından arkadaşım, can dostum Tuğçe ile birlikte çaylarımızı yudumluyoruz. Ah, afiyet olsun, ne güzel. Arka fonda sizin hoş sesiniz. Teşekkür ederim. Arkadaşım Tuğçe ve tüm Tokat'a armağan ediyor şarkıyı. Peki. Dünyanın en güzel hislerinden biri eve varmaktır. İnsan nereye giderse gitsin, gönlün hangi telaşından geçerse geçsin, hangi ruh halinde olursa olsun günün sonunda yine evini arar. Ev yalnızca duvarı ve çatısı olan yer değil, ruhunun huzur bulduğu yerdir. Bir yere değil, bir duyguya bağlanmaktır. Kimi zaman bir köyde sobanın üzerinde kaynayan çayın sesinde, kimi zaman sevdiklerinle paylaştığın bir sofrada bulursun o hissi. Ve bazen en çok ihtiyaç duyduğun anda sadece birinin gözlerinde bulursun evin sıcaklığını. İnsan kalbine sığınabildiği birinin yanında da gerçekten eve dönmüş gibi hisseder. Velhasıl kalpteki yeri ayrı olan, unutulmayan, kalbin hafızasına kazınan, güven duyulan bir kalpte insanın evi gibidir. Gecemiz hayra tebdil olsun demiş. Amin. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. O zaman ne diyelim? Rabbim kimseyi evsiz bırakmasın. Her iki anlamda da. Amin.

0: aşksız bırakma.
1: Ne güzel sözlerdir değil mi? Gülü susuz seni aşksız bırakmam, eyvallah. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesapları dostlar. Son paylaşımın altına alıyoruz yorumları. Şöyle bir tekne üzerinde göğe bakarken bir fotoğrafım var. Onu paylaşmıştık. Son paylaşım olarak siyah beyaz bir fotoğraftır. Oradan bulup yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Tülay Hanım teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bazı dinleyicilerimiz yorum yazmaktan ziyade bir emoji ile katkılarını ve hissiyatlarını belli ediyorlar. Alkış koyanlar var, gül koyanlar var, kalp koyanlar var. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Eksik olmayın. Elazığ bizlerle birlikte. Saygılar, iyi akşamlar dilerim demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Elaziz'e selamlar. Kimsenin ışığınızı söndürmesine müsaade etmeyin. Rahatsız olan kendi perdesini kapatsın. Güzel bir cümle. Güzel bir cümle. Ya kimsenin ışığını söndürmeye hakkımız yok. Yani kimsenin de bize yok ama genelde mağdur oluruz. Maruz kalırız böyle şeylere. İnsan bazen bir tarihi değil, o tarihten önceki kendini özler. Keşke demiş Selma Hanım. Hangi tarih acaba? Eyvallah, eyvallah. Evet. İnsanın hayatında bazen bir dönüm noktası mahiyetinde olaylar yaşanır. İnsan bir darbe alır, bir acı çeker, bir şey olur. Ondan sonra kendisi hiçbir zaman eski kendisi olmaz. Eski kendisi olmayı özlüyordur ama bir türlü olamaz, yapamaz. İşte bu kavgayı da, bu uğraşı da belki bırakmamız gerekiyor. İnsanoğlu çünkü sürekli olgunlaşan ve sürekli değişen, değişmeye müsait olan, belki de değişmesi gereken bir varlık olduğu için hani o olgunluk halini de, o halimizi de sevmemiz mi gerekiyor acaba? Hani hep bir eski kendimize bir özlem duyarız. Ah işte ben eski ben olacaktım ki falan. Demek ki olmamamız gerekiyor. Allah bilir doğrusunu. Radyo 7 burası dostlar. Hadi çaylar kahveler tazelensin. Devam.

0: Şarkılar da insanın kayıtlı tarihi gibi oluyor ya. Hani her şarkıda, her dinlemiş olduğu şarkıda böyle anılar yüklü, hatıralar gizli, bir nostalji yolculuğu yapılıyor aslında, değil mi, geçmiş yıllara. Az önce bir dinleyicimiz öyle yazmış yani. Şimdi 49 yaşındayım, daha genç yaşlarımda bu şarkıyı dinliyordum, o yıllara gittim demiş. Öyle. Şarkılar bizim hafızamızı diri tutmaya devam ediyor. Şarkılar olmasa ne yapardık acaba? Değil mi? Nasıl hatırlardık? Ne vesile olurdu acaba bizim o yılları hatırlamamıza?
1: Şu anda Radyo 7'de

0: yaralı kalplere Allah şifa versin. Yani bu dünyada çok imtihan var, çok sınav var. Herkesin imtihanı, herkesin sınavı, zorluğu kendine büyük. Yani kendine çok. Hani herkesin yükü kendine ağır derler ya. Öyle. Ama gönül darlığı da, gönül sıkıntısı da, yaralı kalp durumu da en zor olanlarından derler. Rabbim gönül ferahlığı versin şu dakikalarda. Kalbi yaralı, kalbi sızılı olan bütün dinleyicilerimize. Bu eser de size bizden şifa niyetine gelsin. Aynı zamanda bu eseri vatan hasreti çeken, gurbette bizlere kulak veren gurbetçi dinleyicilerimize armağan ediyorum. Haydi bakalım.
1: Burası Radyo 7.

Diyarbakır'da mutfakta oturuyorum, elimde çayım, loş bir ışık eşliğinde sizi dinliyorum. Şarkılar çok iyi geliyor, teşekkürler demiş Emel Hanım Diyarbakır'dan. Teşekkür ediyoruz Diyarbakır'a. Biz de selamlarımızı gönderdik. İskenderun'dan Delal, selam ve sevgiler gönderiyorum radyo dinleyicilerine. Şu anda mutfakta dinliyorum. Gurbette olan çok sevdiğim eşim şu anda benimle birlikte. Sizi dinleyen Eltim, kızım Yaren, ablalarım demiş. Onlara da armağan olsun, baş üstüne. Her şey karışan insanlara söylemek istediğim tek şey, bana ne sizden, size ne benden. Bana bir fıkrayı hatırlattı. Nasrettin Hoca'ya koşup gelmişler, demişler ki hocam, az önce bir tepsi baklava geçti yoldan. Birisi bir tepsi baklava götürüyor. Hoca demiş ki bana ne? E demiş hocam, baklava sizin eve gidiyordu. E demiş, o zaman sana ne? Gerçi hoca ya da bunlar böyle yakıştırılır ama bence hoca sana ne demez yani. Değil mi? Göz hakkıdır, gel ikram edeyim der. Hocaya yakışan odur.

0: dertli dertli ağlar gönül. Biz Ankaralılar ben sevdim eller aldı derken bile oyun havası oynayan insanları siz bizi üzemezsiniz. Kimseler üzülmesin, bu havayı biraz değiştirelim dedim. Ankara'dan selamlar demiş Emine Hanım. Eyvallah. Ya bizim birçok hareketli türkümüze baktığımız zaman zaten birçoğunun sözleri hani acı dolu, acı yüklüdür. Yani sözlerini şiir olarak okusam ağlarsınız. Ama ritmik bir melodide insanlar kalkıp oynuyorlar. Öyle. Oynarız ağlanacak halimize. Malatya'dan Kadriye Hanım, eşim Emre Şahanbaz dinliyor sizi şu anda. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz demiş. Söyledik efendim. Gaziantep bizimle birlikte. Zümra Hanım teşekkür ederim. Göğsünde dev bir kor ateş taşıdığı halde çevresine zemzem olanlara selam olsun. Vay. Şanlıurfa'dan Peygamberler Diyarı'ndan Sevilay Hanım teşekkür ederim. Selam olsun göğsünde dev bir kor ateş taşıdığı halde çevresine zemzem olana. Selam abi, ilk kez yazıyorum, bilmem okur musun? Kocaeli'nden selam olsun demiş dinleyicimiz. Okuduk efendim. Bizden de Kocaeli'ne selam olsun, muhabbet olsun.
1: Mehmet Zeyd.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Bir insanın bir insana yapabileceği en büyük güzelliklerden biri, en büyük yardımlardan biri de herhalde dua olsa gerek, değil mi? Belki de en güzel destek, en güzel yardım olabilir dua. Bazen unutuyoruz, es geçiyoruz dua etmeyi. Yani birinin bir sıkıntısı var, evet, ona gücümüz yetmiyor. Hani sanki dua ettiğimiz zaman ona bir şey yapmamış gibi mi hissediyoruz kendimizi? Hayır, çok büyük bir şey yapıyoruz aslında.

canı gönülden dua etmek, Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesiyle diyeyim, günahsız ağızla edilen dua gibidir diyor ya. İşte o dua önemlidir. Günahsız ağızla birbirimize ettiğimiz dualar, yani birbirimize ettiğimiz dualar, çıkarsız, menfaatsiz, onu sevdiğimiz ve değer verdiğimiz için, Allah rızası için. Hayır dua edeniniz edenimiz çok olsun efendim. Yaklaşıyoruz sona. Eserden sonra veda için buradayım.

Bu dünyadan fayda yok, öteki de şüpheli. İki dünyamızı da mamur eylesin Rabbim. Efendim, sürçülisan ettiysem ki etmiş olabilirim, affola. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala Mehmet Zeyd Yıldız ben. Yarın akşam saatler 20.00'ı gösterdiğinde tekrar buluşacağız inşallah. O vakte kadar zatınıza hoş bakın. Hoşça kalın.

0: nasıl veda ederim sana? Nasıl?
1: Sen geldikten sonra kalbimin dengini buldum.
0: Ama bunu yapmak zorundayım Ali. Yapmak zorundayım.

Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

biter. Hep böyle dertli biter. Öyle evine gider. Kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter. Hep böyle dertli biter.

bunlardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla.

0: ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi? Adını sen koy, adını sen koy.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Kaz mezarcı, kaz mezarcı. Aşkıma bir mezar kaz. Ben ölmeden aşkım öldü. Aşkıma bir mezar kaz. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı, derin kaz. Aşkımı gömeceğim.

yıllardır harap eden, beni bırakıp giden, bana ihanet eden aşkımı gömeci. Mezarının başında vefasız diyeci, kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeci.

yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belan. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belan. Yanarım, yanarım,

Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamos.

kaybolursun bayamın ayışı der durur.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakalım olsun sen. Yağmur ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.